Eyvallah, çok teşekkür. Yeah, 476. High Street. Problems here on 984. I have nothing.

0: Bir aslında için karşılaştık. $47.5, with Massachusetts. Hotel Golf, 1-3, I have an FO.
1: Roger.